Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da iki hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizde buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. Bugün önemli bir gün. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yurdun dört bir yanında pek çok etkinlik, pek çok konser düzenleniyor. Yayında birkaçını hatırlatmaya çalışacağım. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca pazar sabahınıza eşlik edeceğim ve Kral Pop etkinlik otobüsünün bugün İstanbul'da olduğunu hatırlatmak istiyorum. Zira İlerleyen dakikalarda otobüsün lokasyonunu duyuracağım ve otobüse ilk gelen İstanbul'daki dinleyicimize de 10 bin lira değerinde hediye çeki takdim edeceğiz. Şifreyi şimdiden söylemek istiyorum. Bu sabahki şifremiz Martı. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Sosyal medya hesaplarımızı da bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım pazar gününe.

Dünyanın 155 şehrindeki en havalı mahalleler belirlendi. Brooklyn of bağımsız kültürü, küçük işletmeleri, sokak sanatını ve yerel mekanları değerlendiriyor bu mahalleleri belirlerken. İstanbul'dan neresi seçildi diye bir düşünün. Kadıköy'ün Yeldeğirmeni semti seçildi. Çok da yakışmış bence. Yeldeğirmeni hatta Moda, Balat ve Karaköy'ün de önüne geçmiş listede. Belki pazar gününüzü burada geçirmek istersiniz. Bu arada bir hatırlatma Kadıköylüler için. Bugün 30 Ağustos kutlamaları kapsamında Kalamış Atatürk Parkı'nda Emre Altuğ konseri olacak. Ücretsiz bir konser.

Neler izliyorsunuz bu ara? The Last House'u lütfen izlemediyseniz kaçırmayın. Filmin ilk sahnesinde Arthur Clarke'ın şöyle bir cümlesiyle tamamen sizi konunun ve ekranın içine çekiyor bence. Bu gezegene yeryüzü demek ne kadar uygunsunuz. Oysa burası açıkça bir okyanus ve beklemediğiniz bir şekilde evlerinden dışarı çıkamayan 4 kişilik bir ailenin hayatta kalabilmek için yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi, hatta neler yapabildiklerini anlatıyor. Ama konuyu metafor olarak ele alırsanız da teknolojinin, dış dünyanın, uyaranların, ne bileyim okulun, işin, sosyal çevrenin olmadığı bir dünyada bir aile nasıl birbirine kenetlenir, birlikte nasıl güzel vakit geçirmeyi hatırlar ve hayatta kalmak, hatta aç kalmamak için neler yapabilir, öyle bir anlatıyor ki görmeniz lazım bence. Elif Buse Doğan'la devam edelim pazar sabahına. Yangın Yeri şimdi Kral Pop'ta.

Bu hafta Grammy'de oy kullanacak Türk müzisyenler listesine Manifest'e katıldı biliyorsunuz. Böylece grubun 6 üyesi Grammy ödüllerinde adayların ve kazananların belirlenmesi sürecinde oy kullanabilecek. Türkiye'den Recording Akademi'nin oy kullanma hakkına sahip üyeleri arasında Hadise, Edis, Mabel Matiz, Ozan Doğulu, Toygar Işıklı, Sıla gibi isimler var. Bu arada Sıla bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde hayranlarıyla müzikseverlerle bir

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Otobüsümüz bugün İstanbul'da biliyorsunuz. Ve otobüse ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisine de 10 bin lira değerinde hediye çeki takdim edeceğiz. Az sonra otobüsün lokasyonunu, yerini duyuracağım. Ve bugünkü şifremizi hatırlatayım. Yayının başında söylemiştim. Bugünkü Kral Pop otobüsümüzün şifresi Martı. Ve otobüsümüz şu anda İstanbul'da Harbiye'de Harbiye Atatürk Müzesi önünde, Taksim yönünde. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Harbiye Atatürk Müzesi önünde, Taksim yönünde. Şifremiz Martı. İlk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: ben.
1: 30 Ağustos 2026 Pazar bugün Zafer Bayramımızı kutluyoruz bugün. Pek çok etkinlikle ve konserle kutlanacak elbette Zafer Bayramı bu yılda. Örneğin Solo Türk'ün bugün saat 18'de Yeni Kapı Meydanı'nda gösterisi var. Emre Altuğ Kalamış Atatürk Parkı'nda ücretsiz konser veriyor. Bengü aynı şekilde Beykoz Sahil Etkinlik Alanı'nda izlenebilir, dinlenebilir. Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı'nda ise Melek Mosso hayranlarıyla müzikseverlerle bir araya geliyor. Arnavutköy Şehir Parkı'nda Oğuzhan Koç, Çatalca Mehmetçik Meydanı'nda İrem Derici, Müze Gazhane'de Yeni Türkü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verecek isimlerden bazıları. Biz ise Poezi ile devam ediyoruz. Başımda Belalar, şimdi Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

Spordan birkaç not. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin iki temsilcisi için beklenen takvim netleşti biliyorsunuz. Lig aşamasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç tarihleri açıklandı. Yeni formatta 36 takımlı lig aşamasında her ekip 4'ü evinde 4'ü deplasmanda 8 maç oynuyor. İlk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül'de başlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi Sporting maç 9 Eylül'de, Fenerbahçe ise 10 Eylül'de Roma ile mücadele edecek. Ve voleyboldan bir not, 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu son maçında Polonya karşısında parkeden mağlup ayrıldı Fener'in Sultanları biliyorsunuz. Son 16 turuna yükseldi, ikinci oldu grupta. Son 16 turunda da Azerbaycan'la eşleşti ve maç 1 Eylül Salı günü oynanacak. Şimdiden başarılar diliyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımıza.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kral Pop etkinlik otobüsümüz bu sabah İstanbul'daydı biliyorsunuz. Önce otobüsün lokasyonunu duyurdum ve gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisine de 10 bin lira değerinde hediye çeki takdim edeceğimi söylemiştim. Kazanan belli, Ali Aslan.
1: Merhabalar, ismim Ali Aslan. Taksim civarında Kral Pop radyoyu dinlerken otobüsün Harbiye'de olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Tüm Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Herkese iyi günler diliyorum, hoşçakalın.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Ali Aslan'a. Güle güle, keyifle harcayın hediye çekinizi. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez, yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Alfa abi, sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
6: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir bakalım getir.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü. 9 numara Poizi Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mevrure Değilim. 5 numara Mena Bedel İki Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Crash Crash. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Crash Crash. Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim. 7 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen gitmeyin o kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 6 numara Mebrure Değilim. Tıfa. Numara Sibel Can APO Kıyamam.

4 numara Manifest toz pembe. Üç numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni, inadına bırak da ara beni. İki numara Manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Bir numara Blok 3 sebebi yar.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha. Ve
7: Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetimi görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
9: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
10: Evleneceksin yani.
11: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
12: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.
1: Ne mutlu, dursun bir yana.

Kaya ile birlikteliğiniz başladı. 2 saat boyunca sizlerleyim. Evet, bugün sıradan bir gün değil. Bugün bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bundan tam 104 yıl önce 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi milletimizin bağımsızlık yolundaki en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Bugün bizlere düşen görev bu büyük zaferin anlamını unutmamak, cumhuriyetimize sahip çıkmak ve bizlere emanet edilen bu güzel vatanın değerini her zaman bilmektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Radyo otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim İlayda, Kral Pop dinleyicisiyim. Anonsu duydum, Beşiktaş'a otobüsle geldim, şifre söyledim, hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim. Arzu Hanım'a çok selamlarımı iletirim.
2: Merhaba, ismim Gizem Yılmaz. Arabada radyoda Kral Pop Radyo dinlerken anonsu duydum, otobüse geldim, hediyemi aldım. Kral Pop Radyo ailesine teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB.

Türkiye'nin dört bir yanında bugün aynı gurur, aynı heyecan, aynı coşku var. Ellerde bayraklarımız, meydanlarda marşlarımız, kalplerimizde ise bağımsızlık aşkı. Çünkü bugün 30 Ağustos. Bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık yolunu aydınlatan büyük zaferin yıl dönümü. Bugün başımız dik, gururumuz büyük. Çünkü bizlere özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu canları pahasına öğreten kahramanlarımız var. Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Sizler de duygu ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. WhatsApp mesaj hattımız 0533 781 74 74.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışında yaşayıp bizi dinleyen dinleyicilerimizden birçok mesaj geliyor. Onları paylaşmak istiyorum. Gaziantep'ten Ayşe. Bugün içimizde tarifsiz bir gurur var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Hollanda'dan Emine. Bugün evimizin balkonunda dalgalanan bayrağımıza bakarken bir kez daha gururlandım. Bize bağımsız bir vatan bırakan tüm kahramanlarımızı unutmayacağız. 30 Ağustos kutlu olsun Türkiye demiş. Mersin'den Cansu, 30 Ağustos sadece bir zafer değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bayramımız kutlu olsun Arzu abla demiş. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel ve anlamlı mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı sizin için. Mela Bedel, Ben Değilim.

0: kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: Alfa abi, sağdan.
5: Tamam.
6: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
7: Hangar gibi. Hangar gibi.
4: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler gerçekleşecek. Onlardan bazıları Cumhuriyet Meydanı, Gazi Osman Paşa, Yıldız Tilbe sahne alacak. Melek Mosso Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. Oğuzhan Koç Arnavutköy Şehir Parkı'nda, İrem Derici Çatalca Festival alanında canlı sahne performansıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sevenleriyle kutlayacak. Bengü Beykoz Sahili Etkinlik Alanı, Demet Akalın Şile Festival alanında, Ceza Sancaktepe Meydan Parkı, Rafet Erroman Çekmeköy Taşdelen Eski Luna Park alanında olacak. Sizlerle saatleri paylaşmıyorum çünkü saatlerde değişiklik olabilir, sanatçıların çıkabileceği yerler değişiklik olabilir. Size tavsiyem bulunduğunuz bölgenin belediyesinin sayfasına girin ve konserlerden haberdar olun. Hem saatleri öğrenirsiniz hem de kesin ve net hangi sanatçının çıkacağını da belediyelerin internet sayfalarından takip edebilirsiniz. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. İşte onlardan biri Emre Fel

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, birlikteliğimizin ilk saatini geride bıraktık. Yeni ve son saate adım attık. Bu saat içinde de hem 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaya hem de en sevdiğiniz şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Bizimle kalın. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlamaya.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata,
2: happy sigorta. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
3: Tablet deyince vatan.
4: Kurutma makinesi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Trabzon'dan Onur yazmış. Bugün marşlarımız daha coşkulu, bayraklarımız daha gururla dalgalanıyor. Çünkü bugün 30 Ağustos. Bu güzel vatan için can veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum demiş. Denizli'den Dilay. Özgürlüğün ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha hatırlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Kayseri'den Serkan. Bugün geçmişimizi minnetle anıyor. Geleceğimize umutla bakıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı ve güzel mesajlarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Ve bu şarkıyı size armağan ediyorum. Melek Mosso, Yıllar

Dinleyicilerimiz etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu soruyorlar. Bugün de İstanbul'da ve evet yarışma olacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde Mert'in programını kaçırmayın. Çünkü otobüsün bulunduğu yeri söyleyecek size ve bir şifre paylaşacak. O şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk kişi siz olursanız 10.000 TL'lik hediye çeki kazanırsınız. Benden söylemesi, takip edin, sakın kaçırmayın yarışmayı. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla bu güzel ve keyifli pazar gününe devam ediyoruz. Mabel Matiz ve Melike Şahin işbirliğiyle.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Telefon deyince vatan. Vatan,
8: yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Evet, bugünlük bu kadar. Bugün çok önemli bir gün. Bir milletin esarete boyun eğmediği gün. Kaderine kendi elleriyle yön verdiği gün. Bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı gün. Ne mutlu bağımsızlığın kıymetini bilenlere. Ne mutlu Türk'üm diyene. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yarın görüşmek üzere. Mutlu pazarlar Türkiye.

0: Radyo Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesine hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla bu haftada geri sayımımıza başlıyoruz ve bu hafta 20 numarada geçtiğimiz haftada 20 numarada dinlediğimiz Blok 3 var. Bu haftada Kayıp Kalp şarkısıyla listemizin 20 numarasında yer buldu. Kayıp Persona albümünün keyifle dinlediğimiz şarkılarından.

Sözü müziği Blok 3 ve düzenlemesi Narko Cerrah Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu. Kayıp Kalp bu haftanın 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarası ise 21 haftadır listemizde yer alan ve geçtiğimiz haftada 19 numarada dinlediğimiz Daha İyi şarkılarıyla Manifest grubu oldu.

Manifest Ne Daha İyi şarkının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz'a ait, düzenlemesi de Elber Tutkus'a. Bu hafta da 19 numarada dinledik Manifest yorumu Daha İyi ve geldik 18 numaranın sahibine. Listemizde 18 numarada bu haftada Derya Ulu var. 10. haftasında Şımarık şarkısıyla 18 numaradaki yerini korudu Derya Ulu.

Müzik ve düzenlemesi Asil Gök imzasıyla Derya Uluğ Şımarık bu haftada listemizde 18 numaraydı. Geri sayımda haftanın 17 numarası ise bir basamak gerileyen Mevrure ve Değilim şarkısı oldu. Yapay zeka şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 17.

0: Pop Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile

0: varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil bu.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının hemen ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da geri sayım haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Bu hafta listemizde 16 numarada Asil Gök var. Ne oldu böyle şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda hızlı bir giriş yaptı ve bu hafta 16 numarada yer buldu. Şarkının sözü Derya Ulu, Sefo, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök imzası. Ne oldu böyle Asil Gök listemizde 16 numara. Benim

16 numarada Asil Gök yorumun oldu böyle dinledik ve geri sayımda haftanın 15 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizde 3. haftasında yükselişini sürdüren şarkı Poesy yorumu Başımda Belalar bu hafta 2 basamak yükseldi ve 15 numaranın sahibi oldu.

Sözü Barış Anaç, Oğulcan Nihat, müziği Barış Anaç, Oğulcan Nihat ve düzenlemesi de Barış Anaç, yani Poyzi tarafından yapıldı. Başımda Belalarla Poyzi'yi bu hafta 15 numarada dinledik. 3. haftasında listemizde 2 basamak yükseldi. 14 numaranın sahibiyle geri sayımımıza devam edelim. 22. haftasında 14 numarada Ey Piyo var. Ömrüm şarkısıyla geçtiğimiz haftada 14 numarada dinlemiştik Ey Piyo'yu.

Geçtiğimiz haftaki yerini koruyan APO Ömrüm şarkısı. Şarkının sözü ve müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait. Bu haftada Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 14 numarasıydı. Ve geldik haftanın 13 numarasına. Listemizde 12. haftasında Mustafa Sandal Saygı Bir Proje şarkılarından biri Mela Bedel yorumu İki Tas Çorba geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 13 numaranın sahibi oluyor. Gözlerim.

Bu efsane şarkının Mustafa Sandal'la tanıdığımız çok sevdiğimiz şarkının sözleri Mustafa Sandal imzalı, müziği ise Bülent Tezcan'a ait. Bu hafta Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde Mela Vedel yorumuyla iki tas çorbayı listemizde 13 numarada dinledik. Geldik 12 numaranın sahibine. 12 numarada bu hafta bir basamak gerileyen ve listemizde 15. haftasında yer alan Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaranın sahibi.

Sözü ve müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Aktağ'a ait. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta bir basamak geriledi. 12 numarada dinledik ve geldik 11 numaranın sahibine. 11 numarada Manifest Ajda Pekkan var. Hileli şarkısı yayınlandığı haftalar itibariyle birçok rekora imza attı. Kral Pop Radyo Top 20 listesinde de uzunca süre zirvede dinlemiştik ve 16. haftasında iki basamak gerileyerek listemizde 11 numaranın sahibi oluyor.

Manifest Ajda Pekkan hileli. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 11 numarada dinledik. Söz müzik Ateş Atilla'ya ait. Ve haftanın 10 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Listemizin 10 numarası Sibel Can ve APO. Kıyamam oldu bu hafta. 6. haftasında 2 basamak geriledi ve listemizde 10 numaranın sahibi. Şarkının sözü müziği APO'ya ait. Ve listemizde 10 numarada Sibel Can, APO, Kıyamam dinliyoruz.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Kurutma makinesi olmayanlar...

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi haftanın 9 numarasıyla geri sayıma devam ediyor. Bu hafta 9 numarada listemizde 43 haftadır yer alan Sammy Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Sammy Cenk'i bu hafta 9 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Semi Cenk, düzenleme Semi Cenk ve Berk Arda Büken. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 43. haftasında Semi Cenk'i 9 numarada dinledik Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla. Geldik 8 numaraya. Geçtiğimiz hafta listemize 15 numaradan giriş yapan ve hızla yükselerek 8 numarada dinleyeceğimiz isim Burak Bulut oldu. Ah Be Manolya, Kral Pop Radyo Top 20 listesinde yükselişini sürdürüyor ve 8 numara.

Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah Be Manolya ile Burak Bulut Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 8 numaraya yükseldi. Dinledik, geldik 7 numaranın sahibine. 11 haftadır listemizde. Blok 3, Kırgınım şarkısıyla ve bu hafta bir basamak geriledi. Geri sayımda 20 numarada dinledik Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısını ve şimdi 7 numarada Blok 3 ve Kırgınım var.

Kayıp Persona albümünde yer alan Blok 3 yorumu Kırgın'ın Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriledi ve 7 numarada yer aldı. Haftanın 6 numarası ise 4. haftasında Crash oldu. Son dönemin yeni grubu Crash, Crash şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriliyor ve 6 numaranın sahibi.

6 numarada Crash ve Crash dinledik. Geldik haftanın 5 numarasına. 23. haftasında bir basamak geriledi Ankara Ekos Beni Al şarkısıyla ve listemizde 5 numaranın sahibi oldu.

Sözleri Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait, düzenlemesi de Kürşat Kahraman tarafından yapıldı. Ankara Ekos'ta beni al.

sözü müziği düzenlemesi hemen her şarkısında olduğu gibi Tan Taşçı'ya ait ve gidişatla Tan Taşçı'yı bu hafta 4 numarada dinledik. Geldik 3 numaranın sahibine. Listemizde 3 numarada 10. haftasında Hadise geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve Ara Beni şarkısıyla Hadise'yi bu haftada 3 numarada dinliyoruz.

Şehri sözlerini yazdı. Müziğini Hadise ve Esat Fidan üstlendi. Düzenlemede de Esat Fidan imzası var. Pasaj Müzik tarafından yayınlanan Hadise, Ara Beni şarkısıyla listemizde 3 numaraydı. Zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizde 2 numarada Manifest var. Toz Pembe şarkısının sözleri Zeki Arkun ve Manifest. Müziği Zeki Arkun, düzenlemesi de Zeki Arkun ve Elber Tutkus. Manifest'le Toz Pembe 8. haftasında zirvenin ortağı ve 2 numara.

0: Top 20.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.9 inç Android Tab

Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: 18 numara. Numara.
1: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 14 numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 13 numara.
3: Bilen,
0: ne gören, ne duyan, on bir numara.

0: 6 numara.
1: Ne zamana kadar bölmesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedi.
0: 5 numara. Dört numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listesinde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu haftada değişmedi. Kayıp Persona albümünün bugünlerde en dikkat çeken ve öne çıkan şarkısı Sebebi Yar, Blok 3 yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bu haftada zirvenin sahibi bir numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Alfa abi, sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da 2 hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizle buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 26-31 Ağustos tarihleri arasında iPad ve MacBook alışverişlerinde seçili Apple aksesuarlarda %10 indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Evlenmeye niyetim yok.
7: Bunlar çok zengin ha. Ve
8: Mehmet'imiz bekar.
9: Mürüvvetimi görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
10: Hayır tabii, şöyle bir şey ister miyim?
11: Evleneceksin yani.
12: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
13: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.

0: Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Gün 30 Ağustos. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anarak başlayalım. Bugün dinleyicilerimize Kral Otobüsü'nden söz edelim. Yayına başlar başlamaz bir şifre vereceğim sizlere ve Türkiye'nin dört bir köşesini dolaşan ve yaz boyunca dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan hediye çekleri kazandıran Kral Otobüsü artık İstanbul'a döndü ve İstanbul'da semt semt, sokak sokak dinleyicilerimize 10 bin lira değerinde yine çok özel markalardan hediye çekleri armağan ediyor. İşte öncelikle şifremizi verelim, ardından size konumu aktaracağım. Konuma yakın olanları da davet edeceğiz. Şifre Kapalı Çarşı ve Kapalı Çarşı şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu da paylaşalım. Florya'da Kral Otobüsü. Florya Akvaryum Marmaray durağı çıkışı Yeşilköy yönündeyiz. Bu adrese yakınsanız buyurun gelin. İlk gelen dinleyicimizi yayına alacağız, konuk edeceğiz ve hediye çekini takdim edeceğiz.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

Pazar günü nasıl geçti sizler için? Yeni hafta planlarınız var mı? Belki şunu fark etmişsinizdir. Önümüzde güzel bir plan olunca daha gün gelmeden keyfimiz yerine geliyor. Genellikle böyle hissettirir. Haftaya sevdiğiniz biriyle buluşacaksanız mesela, kısa bir yere gidecekseniz, kısa bir mesafe, illaki uzun yollar olması gerekmiyor. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir konsere katılacaksınız. Olabilir. Daha hiçbir şey başlamadı belki ama siz ara sıra düşünüp gülümsüyor olabilirsiniz. Zamanı gelmeden iyi hissettirmesi. Evet, deneyim beklemenin yeni bir eşyanın gelmesini beklemekten daha fazla heyecan verdiği söylenir. Çünkü zihin önceden yaşamaya başlar o deneyimi. Nasıl olacak merak eder. Merak ne önemli değil mi? Bana kalırsa insanın takviminde ona iyi gelecek bir şey bulunmalı. Belki siz de yeni haftayı planlarken kendinize küçük bir güzellik yazarsınız. Çünkü çoğu zaman mutluluk randevu saatinden önce geliyor.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

Bugünü dışarıda geçirenler, belki bir kafeteryada, belki şu yeni nesil kahvecilerde. Evet, o kahve neden evde daha güzel gelir? Dışarıda her zamanki gibi keyif alamıyoruz artık. Bir sebebi var mı? Yoksa bana özel bir duygu mu bu? Evet, dostlar, arkadaşlar ya da bir işimiz olmadığı sürece aslında o kafeteryalar çok da keyif vermiyor. Şöyle bir düşünce vardır. İnsan kendi yiyeceğini, içeceğini küçük ritüelleriyle hazırladığında daha fazla keyif alır denir. Hepimizin küçük bir kahve ya da çay düzeneği vardır aslında evlerinde. Kullandığınız özel bir fincan mesela. Yanına koyduğunuz küçük bir şey. Belki içmeden önce şöyle bir kokusunu alma hali, değil mi? Hissetmek istersiniz ki bir de biz çay toplumuyuz. Çok severiz yani. Bir açtığın zaman çay paketini şöyle kokusuna bakmak istersin, değil mi? Kahveni yine aynı şekilde. İşte o hazırlık dikkatimizi toplamamız neden oluyor. Kendimiz için bir şey yapma heyecanı yaratıyor. Ne kadar basit değil mi? Bir çay kahve hazırlıyorsun alt tarafı. Ama işte bizi o sıradanlıktan çıkartıyor. Hayat da böyle değil mi? Kendi yaptığımız emekle adeta ilmek ilmek işlediğimiz her iş, her proje, her bir an bizim için çok daha değerli hale

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Ağustos'u da bitiriyoruz. Eylül kapıda. Zaman ne hızlı akıyor değil mi? Yaz boyunca Kral Otobüsü Türkiye turundaydı ve dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan hediye çekleri armağan etti. Yazın güzelliği Kral Pop Radyo'da birçok sürprizle çıkıyoruz dinleyicilerimizin karşısına. Ve Kral Otobüsü İstanbul'a döndü. İstanbul'da yine birbirinden değerli markalardan 10 bin lira değerinde hediye çekleri armağan ediyor dinleyicilerimize. Semt semt, ilçe ilçe dolaşarak. Geçtiğimiz dakikalarda bir şifre ve konum bilgisini paylaştım. Ve Kral Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimizi yayına alalım ve hediye çekini takdim edelim demiştik. İşte şimdi sözü talihli dinleyicimize bırakalım.
1: Merhabalar, ismim Ali Pelivanoğlu. Radyoda Kral Pop dinliyordum. Otobüsün Florida olduğunu duydum. Hediyem almaya geldim. Çok teşekkürler Kral Pop.
0: Tebrik ederim. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarına devam edecek. Gün içinde yayınlarımızı takip edin. Belki bir sonraki sefere kazanan siz olursunuz. Ve sıradaki şarkıyla devam edelim. Asil Gök'ten Ne Oldu Böyle? Yeni bir şarkı ve Asil Gök bu şarkısını anlatıyor. Müzik yolculuğunu anlatıyor. Kral Müzik YouTube kanalında ilginizi çekiyorsa eğer Asil Gök'ün özel röportajıyla karşılaşabilirsiniz.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar herkese. Nasıl geçti hafta sonu, pazar? Artık akşam saatlerine doğru ilerliyoruz. Umarım keyfiniz yerindedir. Gülümseyebildiniz mi bugün? Öyle bir fırsatınız oldu mu? Fırsat diyoruz, baksana. Gülümsemeye bile fırsat mı yaratılır? Sevdiğiniz biriyle aynı anda gülmeye başladığınız oldu mu mesela? Sonra birbirinize baktıkça daha çok gülersiniz ya. Evet, bir süre sonra neden güldüğün bile unutulur. İşte o anların İlişkilerde gerçekten bir karşılığı var. Güzel ilişkiler yaratır bu gülümsemeler. Sık gülen çiftlerin daha yakın hissettikleri ve ilişkilerdeki desteği daha güçlü aldıklarından bahsedilir. Empati yapabildikleri. Çünkü aynı anda gülmek iki insanın kısa sürede olsa aynı duyguda buluşmasını sağlar, değil mi? Uzun uzun konuşuyoruz çoğu zaman. Bazen uzun uzun ama boş konuşuyoruz. Küçücük bir kahkaha her şeyi değiştiriyor, seninle aynı yerdeyim diyebiliyoruz. O uzun uzun konuşmalara ya da uzun uzun boş konuşmaların yerini alabiliyor. Belki bu akşam denersiniz. Sevdiğiniz insanlarla eski komik anılarınızı paylaşın. Bazı güzel bağların kendine ait kahkahası vardır. Onu duyarsınız. İyi.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Pazar günü mutfağa girip evde ne varsa onlardan yemek çıkaranlar burada mı? Evet. Ben zaman zaman yaparım. Keyifli de olur. Hani tarifin adı yoktur ya. Bir daha yapmak istersin, aynısını yapamazsın. Yazmamışsındır da bir yere. Ama o gün çok güzel gelmiştir. Yemek yapmanın ruh hali üzerine etkisi inceleniyor ve bununla ilgili sizinle paylaşmak istediğim şeyler var. Belki ilgisini çekenler olur. Mutfakta bir şey hazırlamanın özgüvene, sosyalleşmeye ve insanın kendisini daha iyi hissetmesine katkı sağladığından bahsedilmiş. Düşününce mantıklı geliyor tabii. Eliniz çalışıyor, aklınız bir an sakinleşiyor. Sonunda ortaya paylaşabileceğiniz bir şey çıkıyor. Bir şey üretiyorsunuz yani. Akşam büyük bir sofra kurmanız gerekmiyor illaki. Basit bir yemek de bir insanı aynı yerde buluşturabiliyor. Ev halkını, sevdiklerini. Bazen evin havası da ocakta pişen bir şeyin kokusuyla değişir ya. İyi hissettirir. Evin ruhuna yansır bu.

aralar 5 yaşındaki oğluma sürekli bir şeyler üretmek üzerine çalışmalar yaptırıyorum. Tabii de zorlandık artık şimdi. Okullar hala kapalı haliyle. Yaz tatili bana mı uzun geliyor? Çocuklara kısa mı geliyordu? Çocukken bana da mı kısa geliyordu? Allah, bir karmaşa yaşıyorum şu anda. Bir anlam karmaşası var. Bu kadar uzun tatil mi olur diyorum. Çünkü sürekli eylemek zorundasın çocukları, değil mi? Aksi halde tablete gömülüyorlar ya da oyun konsollarına. Her neyse, işte üretmek gerektiğine dair oğluma bir şeyler anlatıyorum. Yaratıcılık denince tabii gözümüzde hemen büyük şeyler canlanıyor da, bir şey çizmek, yeni bir yemek denemek, fotoğraf çekmek, evin bir köşesini yeniden düzenlemek, bunlar da yaratıcı bir uğraş aslında. Ben de bunu anlatmanın derdindeyim. Tabii sadece çocuklara değil, yetişkinlere de anlatmak lazım bunu. Çünkü ortaya bir şey çıkarmak insana güzel bir duygu veriyor. İyi hissettiriyor. Ben buradayım, bak hala bir şeyler yapabiliyorum diyoruz. Hepimizin ihtiyacı var buna. Bence bu akşam siz de canınız ne istiyorsa onunla küçük bir şey üretin. Güzel olması gerekmiyor illaki. Yamuk olması, düzgün olması önemli değil. Yeter ki içinde biraz siz olun. Sizin emeğiniz olsun. Söz, deneyin, harika hissettirecek.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve
4: Mehmet'iniz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin ya anne.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

Bu akşamı yaşarken aklınızda yarının işleri varsa, o zaman şunu söyleyebilirim, siz yeni haftaya koştur koştur giriyorsunuz. Pazar akşamı olunca zihin pazartesiye bizden önce girer genellikle. Yapılacak işler, gidilecek yerler, cevaplanacak mesajlar, postalar hepsi bir anda akla geliyor değil mi? Şimdi durun bir saniye mesela, omuzlarınızı biraz bir bırakın. Ben bunu çok deniyorum. Genellikle hep yukarıda böyle kendimi sıkmış bir şekilde buluyorum. Omuzları bırakın, rahatça nefes alın ve aldığınızda biraz daha yavaş verin mesela. Kontrollü nefes denir ya, işte bu kontrollü nefesin bir özelliği vardır. Bu basit uygulamanın stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğuna dair bazı veriler var. Denemesi bedava, basit. Bazen kendimizi toplamak için de uzun hazırlıklara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz ama o kadar değil. Yani derin bir nefes yavaş yavaş verip şöyle omuzları da biraz gevşettiğimizde, yani bedenimizde aslında her an kullanabileceğimiz bir araç var. Bunun adı nefes ama çoğu zaman bunu dahi kullanmıyoruz. Güzel bir akşam ve güzel bir hafta diliyorum size. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere.

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü, 9 numara Poizi Başımda Belalar, 8 numara Derya Ulu Şımarık, 7 numara Sibel Can APO Kıyamam, 6 numara Mebrure Değilim, 5 numara Mela Bedel İki Tas Çorba, 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 2 numara Hadise Ara Beni, 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat, 9 numara Sibel Can APO Kıyamam, 8 numara Crash Crash, 7 numara Hadise Ara Beni, 6 numara Blok 3 Kırgınım, 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 3 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun, 2 numara Manifest Toz Pembe, 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Sekiz numara Crash Crash. Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim. 7 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 6 numara Mebrure Değilim. Şifa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim. 5 numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 3 numara Hadise ara beni.
0: Düşünerek yine kara kara seni.
1: İki numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
0: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Bir numara Blok 3 sebebi yar.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ile

dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.